0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Bu aşk iki ruhtan kopan isyancı günahların sığındığı ıssız bir adaydı. Hayat denen azgın denizdi. Bu aşk gerçeğin gözünün içine baka baka gülümsemekte acılara. Bu aşk bir devrimdi her şeyi reddeden. Ve her devrim ilk kendi çocuklarını tüketir. Seninle ben bu öykünün kaybeden iki kahramanıyız. Seninle ben dünya denen cehennemde iki garip yalan.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım,

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
1: Radyo.

boşaldım hayatımı. Tepe taklak gidiyorum hayatın dik yokuşunda. Gözümü kararttım bu soytarı zamanda. Beni bu canımdan bezdirenlere yazıklar olsun. Korkum yok Azrail'den, lakin haysiyet kalmamış ölümün duruşunda. Dostu düşmanı seçmek zor bu soytarı zamanda. Menfaat için adam satanlara yazıklar olsun. Eskiden asalet vardı insanların duruşunda. Özüyle sözü belli olurdu her konuşmasında. Sonu belli olmayan bu hayat savaşında, mert ile namerti seçmek zor bu soytarı zamanda. Özüyle sözü belli olmayanlara yazıklar olsun. Dostuna ihanet edenlere yazıklar olsun. Zenginin yalanı doğru, fakirin doğrusu yalan olmuş. Vicdan terazisi kalmamış insanlarda. Mevki makam için her şey mübah olmuş. Hakkı savunmak zor bu soytarı zamanda. Hak yerine kula kulluk edenlere yazıklar olsun. Hak yerine kula kulluk edenlere yazıklar olsun.

öldüğünü bilirdi. Herkes hakkını alırdı atasından kalan terbiye hazinesinden. İnsanca yaşamak zor bu soytarı zamanda. İnsanı insandan ayıranlara yazıklar olsun. Eksimiz artımızdan fazla. Bu yaralar kapanmaz bu tuzla. Yerle yeksan olacağız bu hızla. Geçmişi unuttuk bu soytarı zamanla. Aslını inkar edenlere yazıklar olsun. Çıkar arsalarına kurmuşlar gönül saraylarını. Aşktan ruhsat almamış sevdalılar. Sevgiden eser kalmadı bu soytarı zamanda. Yarine ihanet edenlere de yazıklar olsun. Gelmişinden geçmişinden habersiz yaşıyor gençlik. Hafızasını kaybetmiş insanlar. Adresi olmayan odalarda tutuluyor tüm kayıtlar. Özgürce yaşamak zor bu soytarı zamanda. Dilimize zincir vuranlara yazıklar olsun. Hak yerine kulağa kulluk edenlere yazık.

0: Hayata renk katan şarkılar şimdi.
1: Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git, beni unut artık.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın. Radyo Karadeniz.
1: Müzik burada dinlenir.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Nefes aldığınız kadar yaşarsınız bu hayatta. Nefsinize sadık, sevginize sahip çıkarsanız acıdan mahrum, hasrete sadık olursunuz. Sevginiz sevdalarınızın dileklerinde, kalbiniz

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. Bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: küsecek kadar çok mu? Küsecek kadar çok mu?
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

Kalbi kırık bir sevda çağırım. Bir yanım tam, bir yanım yarım. Bitmiyor ah üzerim. Belki yok, belki varım. Ne haldeyim?

Ben hala baharın yolcusu, yokluğun kollarında hayaller kurdu pusu. Ne haldeyim?

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve toz çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor.
3: Her sabah yeniden doğuyor hayat. Tüm dünler dünde, yarınlar yarınlar da olsun. Bugünü siz en güzel yerinden kucaklayın diyorum ve 13 Ekim 2026 Salı sabahındayız. Saatlerimiz 7.05'i gösteriyor. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da, Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın neresinde dinliyorsanız hepinize Burçin Gülbenk'te Dönerci'den koskocaman günaydınlar, sevgiler ve saygılar. Evet, bugün Ankaralılar için, başkentimiz için önemli bir gün. Neden mi diyeceksiniz? Çünkü Ankara'mızın başkent oluşunun 103. yılı kutlu olsun diyorum ve tabii ki konumuz başkentimizle ilgili. Diyorum ki başkentimiz Ankara'da daha nelerin olmasını isterdik? Bunlardan sohbet edeceğiz. Bu yaklaşık birkaç gün önce yine olmuştu ama Ankara'nın başkent oluşumunda tekrar olmasını istedim. Belki duymayanlar vardır, belki o gün dinlemeyenlerdir, belki farklı fikirler sunacak olanlar vardır. Onun için ne yapıyoruz? Ankara'mızın başkent oluşunun 103. yılı kutlu olsun diyorum ve mesajlarınızı 0312 985 0886'ya bekliyorum. Efendim, dün biliyorsunuz yağmurlu bir Ankara'ydı. Bugün yine yağmurlu bir Ankara var ama zaman zaman yağmurlu, genelde parçalı bulutlu ve çok bulutlu bir Ankara görünüyor. Şu an için 13 derece maksimum sıcaklığımız, 11 derece olacak. 12 ile 15 saatler arasında yağış bekleniyor. Çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi gök gürültülü sağanak yağış, 22, 20, 18, 20, 19 diye gidiyor derecelerimiz. Diyoruz ki yağmur bereketinle gel, asla felaketinle gelme. Madem Ankara'nın 103. başkent oluşunun yıl dönümü, o zaman Haluk Levent bizlerle diyor ki Ankara diyor, Ankara.

Evet sevgili dostlar, günlük mesajı sevgili Resul kardeşimden gelmiş. Çok uzun zamandır tabii ki ben de yayında yoktum. O da mutlaka ki sabah yayınıma çıktığımı ne yaptı öğrendi ve tekrar bizlerle. Ve diyor ki selam, günaydın, hayırlı yayınlar değerli Radyo Karadeniz ailesine, çok teşekkür ediyorum. Sana da günaydın. Aynı zamanda Mobise kameralında yine bekliyoruz. Bakalım çevre yolu nasıl olacak bugün diye düşünüyorum. Bu arada Ankara'nın başkent oluşunun 103. yaş günü bugün sevgili Resul. Onunla ilgili de düşüncelerin varsa mesajını yollarsan sevinirim. Ankara'da ne ya da nelerin olmasını istersin diye bir konumuz var bugün ve çok güzel bir şarkıyla devam edelim. Ajda Pekkan geliyor ve diyor ki bir günah gibi diyor.

Evet sevgili dostlar, mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Sevgili Atıf, bakalım neler demiş. Günaydın Burçin Bey, Ankara'mızın 103. yılı kutlu olsun. Ben başkentimize yakışan daha düzenli bir temiz şehir olmasını istiyorum. Özellikle kaldırımlarımız yaşlılara ve engelli vatandaşlarımıza uygun olmalı. Kesinlikle katılıyorum. Parklarımız çoğalmalı, insanlarımız rahatça nefes alabilmeli. Başkent olmak yaşam kalitesinde de örnek olmak demektir. Sıradaki şarkıyı bütün Ankaralılara armağan ediyorum diye de eklemiş sevgili dostum. Özellikle şu konuya değinmek istiyorum. Kaldırımlar konusu çok önemli. Kaldırımlarda biliyorsunuz engelli gününde sadece hatırlanıyor, o kadar. Hiçbir çalışma yapılmıyor, sadece hatırlanıyor. Engellilerin, evet, mesela şöyle söyleyeyim, tekerlekli sandalyelerinin, arabalarının daha doğrusu geçebileceği ve gidebileceği yerlerin düzgün olması gerekiyor ve aynı zamanda onların bir rampaları var biliyorsunuz. Kaldırımda iniş rampaları. Oraya böyle hani gördüğü halde park eden zat-ı muhteremler var ya, onlara söylüyorum. Lütfen engellinin hayatını engelli hale getirme. Çünkü bizler onların hayatlarını güçleştiriyoruz. Bunu da unutma. Lütfen oralara dikkat et ve aracını oraya çekme ki rahatlıkla oradan inebilsinler. Aracımızı park edeceğiz diye başka insanların hayatını sıkıntıya sokmamalıyız diyorum. Ve sevgili Atıf ve tüm dostlara Sıla diyor ki, olur ne bırak diyor. İnşallah düzelir diyor.

Evet sevgili dostlar, güzel şarkılarla ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Gün yeni yeni aydınlanmaya başladı. Yavaş yavaş da herhalde yayına başladığımızda iyice karanlık hale gelecek. Yine o güzel senaryolu videolar ne yapacak? Bizimle beraber buluşacak. Şu anda serin bir Ankara'mız yok ama her an yağmura hazırlıklı bir Ankara'mız var gibi. Her taraf bulutlu ama biraz evvel söylediğim gibi 12 ile 15 saatleri arasında bir yağış bekleniyor. Gök gürültüsü vesairesi yok. Bilginiz olsun ama yine camınızı, çerçevenizi kapamayı unutmayın. Yanınıza şemsiye almayı da asla unutmayın. Özellikle geçenlerde belirtmiştim, tekrar söylüyorum. Kalabalık yerlerde, toplu taşımda, AVM'lerde, sinemalarda, tiyatrolarda maske takının ve hastalanma riskinden kurtulun şu anda. Çünkü gripal enfeksiyon, öksürük, ateş, halsizlik yapan bir hastalık, biraz Covid benzeri sanıyorum, piyasada geziyor ve buna yakalanan dostlarımız, arkadaşlarımız da var. Lütfen dikkatli olmakta fayda var diyorum ve tamponu şu trafikte beni dinleyen, gözünü benle açan tüm dostlara gelsin. Buray bizlerle diyor ki Deli Divane. Yağmur.

Evet sevgili dostlar, şimdi bir haber, ben onu sizinle paylaşmak istiyorum. Diyor ki kozmetikte indirim oyunu kampanyaları öncesi fiyatların yükseldiği belirtildi demiş. Bu yıllardır zaten bilinen bir şey, bunu şimdi mi fark ettik? Hangi kampanya yok ki fiyatlar yükselmesin? Fiyatları yükseltiyoruz, ondan sonra biraz zaman geçiyor, insanlar fiyatlara alışıyor, hop diyoruz ki kampanya var, hemen fiyatları düşürüyoruz. İşte bunun adına fırsatçılık deniyor. Bunun adına satış pazarlama oyunları deniyor ama yani bunu hala yutanlar varsa da diyorum ki yani yapacak bir şey yok, yutmaya devam edin. Çünkü hangi kampanya olursa olsun, mesela şöyle söyleyeyim, diyor ki ikinci el buzdolabını alıyoruz, yeni buzdolabını veririz diyorlar ya, işte orada bile kampanyada zaten fiyatı üstüne koyuyor, ikinci buzdolabını alıyor, sana indirim yaptığını söylüyor, gidiyor onu da hiçbir şekilde kendi şeyine, bünyesinde değil, bir hurdacıya vesaireye falan satıyor. Yani kıssadan hisse kampanyaların hepsi maalesef böyle. Sevgili Resul kardeşim tampona trafikte çevre yolundan fotoğraf atmış, bayağı da kalabalık, teşekkür ediyorum. Mobise kameralarımdan zaten bir tanesi sevgili Resul, onun için de sana diyorum ki Doğusta Bek ve Aleyhine Tilki gelsin, bir gün ol yerimde desin. Ardından reklamlar, reklamların ardından hiç beğenmiyorsunuz, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bugün çünkü Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü. Yani 103 yıl önce Ankara'mız başkent olarak ilan edildi. Ankara'mızda neler eksik size göre, neler yapmamız gerekiyor, neler daha doğrusu yapılması gerekiyor, bunlarla ilgili bilgilerinizi aktarırsanız biz de sesiniz olalım. Mutlaka ki dinleyenler vardır, not alanlar olacaktır. Şuna inanın ki hepimizin sesi çok güçlü. Biz de o sesi bu güzel mikrofonlardan yetkililere duyurmaya çalışıyoruz. Mutlaka ki bizi dinleyeceklerdir. O güzel tavsiyelerinizi de dikkate alacaklardır diyorum ve şarkıyla sizi baş başa bırakıyorum.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, reklamların ardından Mabel Matiz bizlerleydi, numaracı dedi. Şimdi de sevgili Can diyor ki Burçin'cim günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyorum, sana da günaydın. Güzel bir gün diliyorum demiş. Ben öğrenciyim, yol paralarından şikayetçiyim. Elbette ki her şey artıyor ama bu kadar öğrenciye yüklenilmemesi lazım. Yol yemek derken zaten aldığınız haçlık yetmiyor. Devletin verdiği para da yetmiyor. Onun için parasız çalışmak zorunda kalıyoruz diye eklemiş sevgili Can. Haklısın ama gerçekten maliyetler çok yükseldi. Devamlı bir zam yapılmıyor ama öğrenciye biraz daha böyle düşüm sağlanabilir miydi? Bence olabilirdi, evet katılıyorum sana, ama hakikaten devamlı gelen zamlar, devamlı gelen zamlar herkesi çok yordu. Sadece seni değil, bütün çalışan kesimi dahi çok yordu. Çünkü şöyle düşün. Sadece asgari ücret alıp da yol parası veren bir insanın ailesine baktığı bir durumda ne kadar para harcayabildiğini sen de ortaya çıkarabilirsin. Mutlaka öğrencinin de, asgari ücretlinin de, tabii ki emeklinin de durumu zor. Yol paraları zaten emekliye 65 yaş ve üstüne ücretsiz. Neden böyle? Onu da anlamış değilim. Emekliye neden şey yapılmıyor, böyle ücretsiz yapılmıyor, ben onu da çözemiyorum. Çünkü adı üstünde emekli. 65 yaşın üstünde bunu yapmak ne fayda? Kaç tane 65 yaş üstü insan dışarıda gezebiliyor? Bunu da tabii ki kamuoyunun dikkatine sunuyorum ben de. Onun için bence bunu da düşürülmeli. Başkentimize yakışır bir planlama yapılıp bunu gerçekten bayağı bir düşsünler, en az 10 yaş daha düşsünler, ondan sonra hareket etsinler diyorum. Çünkü hakikaten o bile insanların cebine can suyu olur. Emekliler ikinci işlerinde çalışmak zorunda kalıyorlar. Hiç olmazsa yol paraları onları mutlu eder. Ne diyeyim? Nokta.

Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi yine Ankara ile ilgili bir şarkı sizlerleydi. Bugün Ankara'nın başkent oluşunun 103. yılını kutluyoruz. Ankara'da doğmaktan, Ankara'da büyümekten, Ankara'da yaşamaktan son derece keyif alanlardan bir tanesiyim. Bir zamanlar Ankara'da her yer 10 dakika denirdi. Şimdi tamam önüne bir kondu, 110. 110 dakika oldu ama olsun, yine Ankara, Ankara, güzel Ankara diyor ya. İşte gerçekten Ankara'yı çok seviyorum ben de. Hani derler ya sadece denizi eksik diye. Gerçekten öyle. Sadece denizi eksik. Ama onun haricinde ben Ankara'yı seviyorum. Elbette ki yeşil alanları daha çoğaltılmalı. İnsanlar gittikleri yerlerde keyifli olmalılar. Bir şey alırken orada dahi hiç olmazsa belediye açsa, belediyelerin açtığı yerlerde tost vesaire falan ucuz olsa, insanlar gittiklerinde ya işte buraya gidiyorum ama giriş şu kadar tutuyor, yiyecek bu kadar tutuyor demeden, öyle ellerini yüklerle gitmeden, kendine hammaliye yapmadan gidip orada bir şeyler alıp yeseler, değil mi? O kadar güzel olur ki. Ankara'nın bunlara ihtiyacı var bence. Şimdi doğal olarak bazı yerler yapılıyor böyle emekliler için, yemek yeniyor vesaire falan hesaplı, ama tabii ki onlar da bütçeyle doğru orantı olarak ne oluyor? Az oluyor. Yani her yere koymak mümkün değil çünkü onun bir bütçesi var. Bütçeyle olmak zorunda diye düşünüyorum. Ama bu tür mesela yeşillik alan olan yerlerde belediyenin kendi kafeteryaları olsa, o kafeteryalar temiz, pak olsa, ondan sonra orada ucuz böyle içecek, yiyecek satılsa, insanlar gittiklerinde keyif alsalar, sohbet etseler, o suyun akan sesini duysalar, böyle güzel havuzlar yapılsa içine, güzel olmaz mı? Bence çok güzel olur. Çünkü Ankaralıların gerçekten bu tür yerlere, dinlenme yerlerine, mesire yerlerine ihtiyacı var. Lütfen sesimi duy belediye ve bu halkın yüzünü bu konuda hiç olmazsa güldür diyorum. Hiç olmazsadan kastım ne biliyor musun? Şöyle, biraz belki bahsettiğimiz yol paraları elbette ki maliyeti var ama öğrenci bakımından, asgari ücretli bakımından, emekli bakımından insanları yoruyor. Ne diyoruz? Nokta. Sertab Erener de diyor ki güle güle şekerim diyor. Git bakalım onlara diyor.

0: Alo? Aa, kapattı.
1: Evet sevgili dostlar, güle güle şekerim dedi Sertab Erener'le beraberdik. Şöyle haberlere bakıyorum, hani dişe tırnağısın, bir şey var mıdır? Hani bugün Ankara'nın güzel günü ya, onunla ilgili bir şeyler var mıdır diye falan çok böyle göremedim. Görürsem de mutlaka size şey yapacağım. Acaba belediyenin bir etkinliği var mı, ona bakıyorum. Onunla ilgili de bir şey bulamadım. Vallahi ne diyeyim, inşallah Ankara'nın bu güzel gününde, tabii ki yağmur yağacak ama akşam saatlerinde gözükmüyor. Bu güzel bir yerde ne olur tabii ki inşallah. Sevgili dostlar, bir konser verilir, Ankaralılar gider orada eğlenir. Yine gençler gitsin, gençler eğlensin. Gençlerin bu tür şeylere, özellikle ücretsiz etkinliklere cidden ihtiyacı var. Ders başı yapıldı biliyorsunuz, hemen hemen çoğu üniversitede 10-15 gün, çoğu üniversitede bir ay oldu ders başı yapalı ve yoğun bir tempo başladı. Bu yoğun bir temponun içerisinde tabii ki yol parası, yemek parası, yurt parası falan derken kaçtıkları kalmayan öğrenciler şimdiden iş aramaya başladılar. Lütfen sevgili işverenler, özellikle size sesleniyorum. Onlar öğrenci diye ezmeyin. Tam tersine bir şeyleri öğretmeye çalışın ama aldıkları parayı da hak ederek almalarını sağlayın. Yani fazla üstlerine gitmeden, hak ederekten kastım bu. Yani öğrenci diye onların suyunu sıkmaya gerek yok diyorum. Çünkü onlar zaten okulda çok yoruluyorlar. Geçim derdini daha okul sıralarında yaşamaya başlıyorlar. Lütfen anlayışlı ve hoşgörülü olmakta fayda var diyorum ve Gökhan Özen geliyor. Diyor ki yanlış numara diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.56 oldu. Sevgili Durmuş mesaj atmış, bir video mesaj. Orada Filipinli arkadaşlarla beraber yine patronun evine gidiyorlar çocuklara bakmak için ve beni dinliyorlar. Buradan da ben de kendilerine el sallıyorum, iyi dinlemeler diyorum ve o zaman hepinize gelsin sevgili Durmuş ve sevgili Filipinli dostlarımız ve tüm Radyo Karadeniz ailesi için Tarkan geliyor. Bal küpü diyor, ardından reklamlar. Reklamların ardından hiç vermiyorsunuz, ne yapıyoruz? Yine Radyo Karadeniz 88.6 frekanslarında Ankara'da. Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın her yerinde sizlerle beraber olmaya devam ediyoruz diyorum ve çok güzel bir şarkıyla ilk saatimizi ne yapıyoruz? Uğurluyoruz.

0: alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otos.

0: detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şel Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Su dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, 13 Ekim 2026 Salı sabahındayız. Saatlerimiz 8.07. Radyo Karadeniz stüdyolarında ikinci saatimizde sizlerleyiz. Bizi 88.6 frekanslarından Ankara'da, Radyo Karadeniz komutörü üzerinden dünyanın neresinde şu andan itibaren dinlemeye başladıysanız hepinize koskocaman günaydınlar, sevgiler ve saygılar. Burçin Gülmek'te Dölence'den. Efendim bugünkü konumuz şu: Ankara'mızın başkent oluşunun 103. yılını kutluyoruz. Ve bununla alakalı mesajlarını istiyoruz. Ankara'mızdan beklentilerimiz bir başkentli olarak, başkentten neler bekliyoruz, neler olmalı, neler olsa daha güzel olur. Bunlardan sohbet ediyoruz. Sizler ne yapıyorsunuz? 0312-985-0886 ister canlı bağlantı, isterseniz de WhatsApp'tan numaranızı ulaştırabiliyorsunuz. Ve Nazan Öncel bizlerle ne diyor biliyor musunuz? E madem konu Ankara, Ankaralı sevgilim diyor.

Evet sevgili dostlar, sevgili Müfü de demiş ki günaydın Burçin Bey, yayınlar. Evet, emeklilere ve öğrencilere, bütçesi kısıtlı olan bireylere alakalı olarak etkinlik merkezleri rahat bir şekilde bir şeyler satın alıp kullanabilecekleri alanlar yaratılmalı. Biz okullarımızdan öğrencilerimizin kantinin masrafını karşılamak zorunda kalıyoruz. Bu sıkıntı yaşamıyor olsalar daha iyi olurdu. Bu sıkıntıyı anlamında herhalde daha iyi olurdu. Özellikle emekliler ve öğrenciler daha dezavantajlı oluyor. Çok üzülüyoruz demiş. Kesinlikle katılıyorum. Ama inşallah sesimiz duyulur. İnşallah belediyelerimiz böyle güzel yerler, böyle mesire yerlerine, kendi yerlerini açarlar. İnsanlar ne yapıyorlar o zaman? Gidiyorlar, keyif çatıyorlar. Keyifle beraber orada istediklerini yiyebiliyorlar. Çocuklarına istediklerini alabiliyorlar. Bu da tabii ki çocukların önünde babanın ve annenin daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Çünkü dışarı çıktıklarında her zaman düşündükleri şey şu: acaba ne yiyeceğiz, kaç lira tutacak, nereye gitmek isterler, yok desek acaba üzülürler mi gibi sorularla yıllardır baş başa kalmaya devam ediyorlar. Şimdi sırada çok güzel bir şarkı var sevgili Müfide. Hem Erol Evgin hem de Deniz Seki beraber söyleyecekler. Bir ilkbahar sabahı diyor. Bir ilkbahar.

Evet sevgili dostlar, saatlerimizi 8.16 yaptık bile. Sevgili Durmuş mesaj atmış. Şehir Hastanesi Cepa Armada Kızılay yolu bayağı trafik var abi demiş, biliyorsunuz. Sevgili Durmuş da mobese kameralarımdan bir tanesi. Sevgili Volkan herhalde izinli, birkaç gündür zaten hani WhatsApp yoktu, onun için yazamamıştı. Eğer duyuyorsan beni lütfen yol durumunu yaz. Sevgili Tuncay yol durumunu yaz. Sizler de ne yapıyorsunuz, yol durumunu yazarsanız biz de sizi ne yapıyoruz? Mobise kamerası ilan ediyoruz. Her güne bir kuralımız var biliyorsunuz. En kötü 3 tane arabaya yol verin. Herkes mutlu olsun. Trafikte sıkıntılar olmasın. 3 arabaya yol ver. Yüzünü güldür. Yüzün gülsün diyoruz. Ve bayıla bayıla bunu yaparsınız diye düşünüyorum. Sevgili Durmuş'a da çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajı için. O zaman tampon tamponu trafikte şu anda beni dinleyen herkese Bengü gelsin. Bayıla bayıla.

Evet sevgili dostlar, sevgili Veysel mesaj atmış, diyor ki günaydın Burçin abi, yine Ankara trafiğinden selamlar. Her gün işe gidip gelirken saatlerimizi yollarda kaybediyoruz. Daha fazla metro hattı ve düzenli topluma taşıma istiyorum demiş. İnsanlar akşam evlerine daha erken, daha az yorularak dönebilmeli. Çünkü trafikte kaybettiğimiz zaman aslında ailemizden eksiliyor. Sıradaki şarkı işime ve çocuklarıma armağan ediyorum demiş. Kesinlikle katılıyorum bunun için de. Ankara altyapı ulaşımının çok böyle etkin olması lazım. O metro ağının genişlemesi lazım ve bu düzen eğer Ankara'ya oturursa Ankara'nın trafiği rahatlar. Hiç olmazsa durkaklarda benzincilere çalışmamış oluruz diyorum ben de. Ve çok güzel bir şarkıyı hem sana hem de tüm dostlara, bugün Ankara'nın başkenti oluşu ama Bodrum'dan bahsedelim biraz da. Bakalım kim geliyor.

Evet sevgili dostlar, Durmuş demiş ki abi bir de özellikle sabahın 7 ile 9 saatleri arasında otobüslerin aşırı yoğunluğundan dolayı almıyorlar. O yüzden bu seferleri artırabilirler çünkü herkes çok mağdur oluyor. Özellikle öğrenciler sabah 7 ve 9 arası otobüs seferlerinin artırılmasını bekliyor demiş. Ben de aynı şekilde demiş abicim, iyi yayınlar demiş, çok teşekkür ediyorum. Evet, otobüs seferleri artmalı, özellikle kalabalık nüfusu olan yerlerde bu mutlaka yapılmalı. Öğrenciler, işe gidenler, emekliler derken otobüs ne yapıyor? Tıklım tıklım doluyor. Bu sefer geç kalıyoruz. Geç kaldığımız zaman laf işitiyoruz. Ne oluyor o zaman? Sıkıntı oluyor. Güne kötü başlıyoruz. Güne iyi başlamak için ne yapıyoruz? Tabii ki saat 7 ile 9 saatler arasında Burçin Gülbenk'te dönence de hafta içi her sabah buluşuyoruz ve keyfimiz yerine geliyor. Biz de diyoruz ki yatacağız kalkacağız. Oradayız be dostum. Hiç merak etme. Ulaşım güzel. Yatacağız kalkacağız. Oradayız.

Evet sevgili dostlar, saatler 8.29 ve birazdan ne yapıyoruz? Reklamlara gireceğiz ama reklam öncesinde Murat Bozbiller de olacak ve diyecek ki Radyo Karadeniz dinleyicileri, hayat size güzel. Neden mi? Burç Üngülbank'ta dönenciyi dinliyorsunuz diyor. Bu kadar basit.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

0: Evet sevgili dostlar, reklamların ardından grup Gündoğarken bizlerleydi. Ankara'dan abim geldi diyor. Bakalım şimdi de yayınımıza Ankara'dan kim gelmiş? Günaydınlar, şu anda canlı yayındayız. Kiminle görüşüyorum?
1: Merhabalar.
0: Merhaba.
1: Günaydınlar, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum. İsminizi alabilir miyiz?
1: Derya.
0: Derya merhaba, nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim valla, teşekkür ederim, sizi sormalı.
0: Valla sesini duyduk, daha güzel olduk bence. Evet, günün konusuyla ilgili mi yoksa genel olarak mı aradın?
1: Genel olarak aradım ya.
0: Tamam, neler söyleyeceksin merak ettim ben de.
1: Valla şu an yayınımızı dinleyen Ömer abim, Melek, can dostum. Önce onlara geldin, sonra size geldin. Tüm Radyo Karadeniz dinleyenlere, herkese gelsin.
0: Peki o zaman ben sana bir soru sorayım. Ankara'nın bugün başkent oluşunun tam 103. yaş günü. Bir Ankara'da yaşayan biri olarak Ankara'da beklentin nedir? Ne olsa senin için daha güzel olurdu? Böyle bir soru sorayım sana.
1: Ankara ne olsa güzel olurdu. Yani tam olarak diyemeyeceğim de, yani her şey güzel şu an. Çok kötü olan bir şey yok.
0: Valla ben mesela şöyle dedim ki mesire alanları böyle daha çok olsun. İnsanların daha keyifle gittiği yerleri olsun. Orada belediyelerimiz kafeler açsın. İnsanlar cebini yakmadan bir şeyler yiyip içebilsin. Mesela ben böyle bir şey diledim.
1: Olabilir. Mantıklı, evet.
0: Ondan sonra bir arkadaşımız dedik mesela yol paraları özellikle öğrenciler ve emekliler için biraz daha indirimli olabilir dedi. Ondan sonra bir arkadaşımız dedi ki alt ulaşım mesela metro daha genişleyebilir dedi. Böyle ilerledik gittik yani kısacası.
1: Evet, olabilir, takılıyorum size.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yayınıma katıldığın için de çok teşekkürler. O zaman sırada çok güzel bir şarkı geliyor. Kime armağan etmek istersin bunu?
1: Tabii ki Ömer abimden, Melih.
0: Tamam. O zaman sana da gelsin. Ben de sana armağan ediyorum o zaman.
1: Tamam, çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Evet sevgili Derya dedi ki katılıyorum her şeye dedi. Zaten katılmamak mümkün değil ki. Düşünsenize o dediklerimiz olsa, insanların içi keyif dolsa diyorum. O zaman sevgili Melek Ömer Pelenkoğlu çiftine, sevgili Derya'ya ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına, şu anda tampon tampona trafikte kim ilerliyorsa herkese Demet Akalın diyor ki affedersin diyor. Yağmur yağıyor.

Evet sevgili dostlar, tampon tampon ilerlerken bizi dinleyenlerimiz var. Mesela bunlardan bir tanesi sevgili Güler Hanım diyor ki günaydın Burçin Bey diyor. Ankara'mızın bu güzel günü kutlu olsun. Ben çocukluğumdaki ağaçlı sokakları, mahalle parklarını özlüyorum. Başkentimizde beton değil yeşil Ankara daha fazla olsun istiyorum. Sokak hayvanlarımız için de düzenli bakım ve su noktaları oluşturulsun. Kesinlikle katılıyorum. Çocuklarımız doğayla iç içe ve hayvan sevgisiyle büyüsünler demiş. Yüreğine sağlık. Sıradaki şarkıyı torunlarıma ve bütün patili dostlarımıza armağan ediyorum demiş. O zaman ben de diyorum ki bir kap su bir kap mama vermeyi asla unutma. Onlar Allah'ın bize emaneti diyorum. Ve sevgili Ömer ve Melek Pelenkoğlu çifti diyor ki Burçin Bey günaydın. Camları açamıyoruz, yağmur var demiş. Güzel bir hafta diliyorum tüm Radyo Karadeniz ailesine. Bize güzel bir aşk şarkısı yollar mısınız demiş. Burçin Bey öğrencilere taşıma ücretsiz olsun diyorum hep. Bugün akşam Nazım Hikmet'teyiz tüm gruplarımızla demiş. Vallahi yüreğinize sağlık. İnşallah güzel bir eğlence olur. Keşke dediğiniz gibi olsa, öğrencilerimize ücretsiz olsa, o çocuklarımıza belediyelerimiz can suyu olsa, hükümetimiz de desteklese, keyfimiz bol olsa diyorum. Ve şimdi aşk şarkısı deyince hani hemen de şey yapamadık ama sıradaki olsa bu sefer yarın da aşk şarkısı çalsam olur mu? Ama yine de güzel bir şarkı gelecek, söz veriyorum. Mazhar Fuat Özkan bizlerle olacak. Hem sevgili Güler Hanım hem Melek Ömer Pelenkoğlu çifti. Demin Derya Hanım size armağan etmişti. Derya'ya da gitsin o zaman. MF bizlerle diyor ki ele güne karşı yapayalnız diyor.

Evet sevgili dostlar, sevgili Yaşar demiş ki Burçin abicim günaydın. Durumu iyi olmayanlar için ücretsiz kır düğünü salonları olsa çok iyi olur. Belki de vardır bilmiyorum abi, iyi günler demiş. Çok teşekkür ediyorum, yüreğine sağlık. İnşallah olur. O kır düğünleri de onların hafızalarından hiç silinmez. Yıllarca konuşurlar diyorum ve hemen şöyle bakalım, Güler Hanım ekleme yapmış mesajına. Burçin Bey tekrar günaydın. Trafik nasıl biliyor musunuz demiş. Köprü var ya, Samsun yolundan trafik yol ayrımından başlıyor. Artık nereye kadar devam ediyor bilemiyorum. Vallahi demiş, Allah Ankaralıların yardımcısı olsun. Bu arada Melek Hanım ve Ömer Bey'e de çok selamlarımı iletiyorum. Saygılar, sevgiler demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi tampon tamponu trafikte. Lütfen dikkatli olun. Özellikle yerler ıslak olabilir, sıkıntılı olabilir. Çok yakın gitmeyin. Kimseyle muhatap olmayın. 1-1-2-112 marka, model, renk, plaka yön deyin. Geri kalanını emniyet güçleri halletsin diyorum. Ve sevgili diğer başmamışta kameram, sevgili Tuncay demiş ki günaydın Burcu ve bence de mesir alanları olmalı. Semt yeterli değil. Çocukların demiş eyleme alanları olmalı. Çünkü çocukların oyunları artık demiş kısıtlandığını düşünüyorum. Oyun alanlarının artık kısıtlandığını düşünüyorum demek istemiş. Evet, kesinlikle katılıyorum ben de. Bazı çocuk bahçelerine var mesela, isim koymuşlar, çocuk bahçesi demişler. Ama içinde bir tane iki tane salıncak var, ne kaydırak var, ne bir şey var, hiçbir şey yok. Bizim zamanımızda takdirevalli denen bir şey vardı, denge. Denge oyununu sağlardık. Ağırlar işte, iki kişi biner, tek ağır onu dengelerdi vesaire, onlarla uğraşırdık. Şimdi böyle bir şey yok. Çocuklarımız sıra beklemek zorunda kalıyor. Oraya düzgün bir çocuk bahçesi yapsan da çocuklarımız da rahat oynasa olmaz mı? İlla bunları söylemek mi lazım diyoruz, değil mi? Efendim maalesef böyle. Bu arada son aramızda da girdik sevgili dostlar. Onu da hatırlatmak istiyorum. Hemen şöyle Ankara Kültür ve Sanat Etkinlikleri köşemizde bakalım neler varmış. Ondan sonra da vedamızı edelim sizlere. Efendim bugün konser olarak neler varmış? Deniz Tekin konseri varmış. Sold Out Performans Hall Ankara'da. Step konseri varmış. Holy Stone Performans Hall Ankara'da. Bulanca konseri varmış. Haymatlos mekanda. Hemen şöyle bakalım tiyatroda nelerimiz var. O.M.G oyunu varmış Panara Sanat Tiyatrosu'nda. Fabrikada Cinayet adlı oyun çıkaran var Kültür Sanat Merkezi. Hijyenik Aşklar oyunu Başkent Sanat Merkezi. Bir idam mahkumunun son günü AKM sahne Kızılay. Aşkın Kullanım Kılavuzu varmış Çukuran Bar Kültür Sanat Merkezi. Yarım Akıllar Tam Kalpler demiş Fate sahnede. Milena'ya Mektuplar, Eda Era Tiyatro Gösteri Merkezi ve Oğul Çankaya sahneymiş efendim. Bugün toplamda 8 tane tiyatro, 3 tane konser, 11 tane etkinlik ne yapıyor? Bizi bekliyor. Evet, şimdi tabii ki Ankara'dan bahsettik. Ankara'nın 103. yaş gününü kutladık. Bu güzel yaş gününü Haluk Levent'in ağzından Ankara şarkısıyla noktalayalım mı? Bence noktalayalım. Yarın yine aynı saatte, saatler 7'yi gösterdiğinde Radyo Karadeniz 88.6 frekanslarında Ankara'da. Radyo Karadeniz.com.tr üzerinden dünyanın her yerinde ben yareniniz olmak üzere ne yapıyorum efendim? Mikrofon başında sizleri bekliyorum. Sizler de benimle beraber olmak istiyorsanız saatlerinizi kurun. Yarın sabah 7'de buluşalım. Güzel bir gün diliyorum. Ankara'mıza yakışan güzel bir gün olsun. Başkent Ankara'mıza da selam olsun. Haluk Levent bizlerle ve diyor ki Ankara diyor. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Burçin Gülbenk ile Dönence sona erdi.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık

0: hattına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve kadim.

0: otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir güne merhaba diyelim efendim. Yağmurlu bir Ankara sabahına uyandık ama olsun, bereketli olsun, güzel, huzurlu bir hafta olsun diyorum. Ekim ayına da girmiş olduk efendim. Şöyle güzel bir ayımız olsun. Böyle bu hafta güzel bir konu konuşmak istiyorum. Böyle sizin de eminim farkındalık dolu bir hafta olsun istiyorum aslında. O yüzden sohbetimize başlamadan önce

Evet sevgili dinleyiciler, bugün size belki de çoğumuzun fark etmeden yaptığı bir şeyden bahsetmek istiyorum efendim. Böyle her şeyi kontrol etmeye çalışmaktan. Son zamanlarda bunu ben kendi hayatımda da çok böyle gördüğüm için, bazen danışanlarımda da çok görüyorum. Böyle her şeyi bir kontrol ediyoruz ya, hani insan bazen geleceğini ya da insanların kendisi hakkında düşüncelerini, olacaklarını, hatta başkalarının vereceği tepkileri bile böyle farkında olmadan kontrol etmeye çalışıyor ya da çok istiyor. Ya şöyle olsaydı, ya istediğim gibi gitmezse, ya ben böyle dedim ama keşke böyle yapsaydım, bak bu şekilde olmayacaktı derken daha yaşamamış ama bir günün böyle yükünü daha sabahın ilk saatlerinden böyle hemen omuzumuza alıyoruz. Kafamızda çok kuruyoruz. Oysa hayatın bize getirdiği ya da öğrettiği en önemli şey var. Her şeyi kontrol edemeyiz. Hani bir dönem çok meşhur bir söz vardı. Carpe diem. Hani hayat akışına bırak, olduğu gibi bırak. Evet, aslında biz bazen her şeyi kontrol etmeye çalışıyoruz ama böyle kendi tavrımızı da seçebiliriz diye düşünüyorum. Hani bugün bir insanın bize nasıl davranacağını kontrol edemeyebiliriz ama ona nasıl karşılık vereceğimizi biz seçebiliriz. Ya da bir işin

sonucunu kontrol edemeyebiliriz ama elimizden geleni yapabilir miyiz? Evet, yapabiliriz. İşte bir şeyin ne zaman gerçekleşeceğini bilemeyebiliriz ama gerçekleşene kadar da kendimizi tüketmemeyi seçebiliriz diye düşünüyorum. Belki huzur, bir şeyin, her şeyin olması önemli değil ama en başta huzurun olması çok önemlidir. Hani huzur biraz da şuna bağlı: ben elimden geleni yaptım, gerisini hayatın akışına bıraktım demek bence çok daha iyi olur diye bir düşünüyorum. Hani kontrol edemediğimiz bir şeyi düşünürken de bazen o hayatın akışına bırakmak gerekiyor sevgili dinleyiciler.

Evet sevgili dinleyiciler, bugün her şeyi kontrol etmekten konuşuyoruz efendim. Hani belki de bugün hepimizin kendisine sorması gereken sorulardan bir tanesi de bu. Hani ben gerçekten neyi kontrol etmeye çalışıyorum? Çünkü bazen kontrol etmek istediğimiz şey aslında olayın kendisi değil, o olayın bizde oluşturduğu duygudur. Yani belirsizlikten korkuyoruzdur ya da ne bileyim cevabı bilmek istiyoruz ama sonucu önceden görmek istiyoruz bir yandan da. İnsanların bizi sevdiğinden emin olmak istiyoruz ya da geleceğin nasıl olacağını bilmek istiyoruz. Ama hayat bize hiçbir zaman bütün cevapları aynı anda vermiyor değil mi? Hani belki de bunun birçok nedeni vardır. Çünkü insan her şeyi önceden bilseydi öğrenmeye ihtiyaç duymazdı. Bazen bir kapının neden kapandığını hepimiz anlayamayabiliriz. Bazen beklediğimiz bir haber gecikir, bazen çok istediğimiz bir şey gerçekleşmez. Ve o an yalnızca şunu görüyoruz nedense, ya hemen diyoruz ki olmadı. Ama hayatın tamamını henüz göremediğimiz için olmadı ile hiç olmayacak arasında bir farkı unutabiliyoruz. Hatta şey söylerler, konuşmalarımıza dikkat edin, kelimeleriniz de dua niyetine geçer. Eğer bir şey hani olmadı, hayır, olmayacak derseniz olmaz harbi, olmaz derler. Onun yerine henüz olmadı, henüz kelimesini getirirseniz çok daha önemli olur diye düşünüyorum. Buna da bir dipnot geçelim efendim. O yüzden diyoruz ya hani belki bir insanın davranışının anlayamayacağı şekilde çalışıyoruz ama kendimizin bütün ihtimalleri hesaplamaya çalışırken bulursanız biraz şöyle durun ve nefes alın. Gerçekten kendinize şunu sorun efendim. Ben bugün yapmam gerekeni yapacağım. Henüz bilmediğim şeylerin yükünü bugün taşımayacağım diyelim. Çünkü biz sabah kalktığımızda hep kafamızda kuruyoruz ama o an gerçekleşmiyor ve sonradan da hep kendimize yük ediyoruz. O yüzden biraz hayata akışına ayak uydurmamız gerekiyor diye düşünenlerdenim. Var mı sizde benim gibi düşünenler varsa efendim buyurun mikrofonu size bırakıyorum. WhatsApp numaramız 0312 985 0888 alttan bize.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.

Evet sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 10.40 oldu efendim. Şöyle bakıyoruz sizlerden gelen mesajlar, çok güzel mesajlar geliyor. Hani bugün şey söyledik, yani bugünkü konumuz neden hep böyle aceleci ya da hep böyle kontrol etmeye çalışıyoruz hayatımızı. Hani bazen bakıyorum da böyle ne bileyim bir şey başaramamakta, başarısız olmakta hep böyle bir korkumuz var. Ya da ne bileyim bir ilişkimiz kötü gittiyse ya ben sevilmiyorum anlamına geliyor. Ya da bir işimiz olmadıysa ben yetersizim anlamına geliyor. Böyle bir karar aldıysak da ya ben hep yanlış karar alıyorum diye hep böyle bir öngörülerimiz var. Her şeyi kontrol etmeye çalışıyoruz. Aslında zihnimiz de böyle genelleme yapmayı, kontrol etmeyi çok seviyor ama bir olay yaşanır hemen arkasına bir kimlik kurması çok önemli. Yani ben böyleyim. İşte belki de dikkat etmemiz gereken en gerekli yer burası. Çünkü kendimizi eleştirirken bir an durup şunu söyleyelim. Yani ben şu anda kendime bu davranışımı mı söylüyorum yoksa bütün kişiliğimi mi yargılıyorum? Çünkü ikisi arasında fark var. Evet belki bugün yanlış yapabiliriz ama bu bizim değerlendirmemiz olabilir. Ama bazen de doğru şeyleri yapıyorum demek de çok önemli. Hani bazen kendimizi hemen yükleniyoruz ama arada bir mesafe, nefes almalık bir mesafe bırakmak gerekiyor. İnsanın kendisiyle kurduğu dil, zamanla hayatıyla kurduğu dille ilişkiyi etkiliyor. Bu yüzden böyle kendinize şöyle pembe tablo çizmenizi elbette önermiyorum ama hatanız varsa kabul etmek önemli. Eksik olduğunuz bir şey varsa geliştirmek çok önemli. En önemlisi kendinizi küçültmeden. Çünkü kendine dürüst olmak başka şeydir. Kendimize acımasız olmak başka şeydir.

Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ederiz efendim. Size bir soru sorarak başlamak istiyorum aslında. Şöyle hiç durup dururken kendi kendinize kızdığınız oluyor mu? Hani evet, hayatın içinde çok koşuşturuyoruz dedik, çok acele davranıyoruz ama şöyle durup kendimize baktığımız zaman böyle kendi kendinize kızdığınız oluyor mu? Hani ortada çok büyük bir şey yoktur ama böyle bir bakmışsınız kafanızın içinde kendinize konuşmaya başlarsınız ya. Yani niye böyle yaptım, niye böyle yaptım, niye şöyle söyledim, keşke biraz daha farklı davransaydım. Sonra bakıyoruz kafamızda o kadar çok büyütüyoruz ki meseleye. Sabah yaşadığınız bir şeyi akşama kadar hala düşünüyoruz. Hatta bazen gece yatağa yatıyoruz. Gün içinde söylediğimiz her bir cümle böyle didik didik didik didik arıyoruz. Keşke şöyle yapmasaydım diye. Acaba karşı taraf bunu yanlış mı anladı diye. Eminim bunu yaşayan çok kişi vardır. Hatta belki şu anda arabada beni dinleyen bir arkadaşımız tam beni anlatıyor da diyebilir. Çünkü biz kendimize karşı gerçekten acımasız davranabiliyoruz. Başkası aynı hatayı yaptığında hemen anlayış gösteririz ama ya olur öyle şeyler, canını sıkma diyoruz. Ama aynı hatayı biz kendimiz yaptığımızda ya ben bunu nasıl yaptım? İşte burada biraz durmak gerekiyor. Çünkü kendimize neden aynı davranışı göstermiyoruz diye şöyle bir düşünmek gerekiyor. Düşünün efendim. Yani çok sevdiğiniz bir arkadaşınız size gelse ve bugün işte bir hata yaptım, kendimi çok kötü hissediyorum dese, acaba siz ne dersiniz? Ya takma kafana, herkes hata yapabilir, geçer gider, bu kadar abartma deriz değil mi? Peki aynı şey bizim başımıza geldiğinde, biz kendimiz yaşadığımızda niye bunu söyleyemiyoruz? İşte bence insanın kendisiyle kurduğu ilişki biraz da buradan başlıyor. Hani kendinizi sürekli eleştiren taraf mısınız? Yoksa gerektiğinde kendinize tamam hata yaptım ama gerçekten şu an bunu görebiliyorum diyebiliyor muyuz? Ha bir de şu var, bazen kendimize o kadar uzun süre kızıyoruz ki olay çoktan bitmiş oluyor ama biz hala kendi içimizde davayı sürdürdüğümüz zamanlar oluyor.

sevgili dinleyiciler, şöyle sizlerden gelen mesajlara bakıyorum efendim. Bir dinleyicimiz demiş ki, ben yaptığım hataları çok düşünüyorum. Bazen aradan yıllar geçiyor ama hala aklıma geliyor. O an başka türlü davransaydım her şey farklı olur muydu diye düşünüyorum demiş. Evet sevgili dinleyiciler, eminim bu mesajı dinleyip de kendinden bir şeylerden bulan çok kişi vardır diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuzdur, bazen geçmişimizi düşünürken bugünkü aklımızı, o anki kendimizi yargılıyoruz. Ama o günkü şartlarımızı, hissettiklerimizi, bildiklerimizi elbette ki unutuyoruz. Hani bugün bildiğimiz bir şeyi o gün bilmiyor olabilirsiniz. Bugün gösterdiğimiz o cesareti o gün gösterememiş de olabiliriz. Elbette geçmişten tabii ki ders çıkarmak lazım. Almamız gereken derslerimiz varsa o an almamız gerekir. Ama kendimizi de sürekli geçmişe mahkum etmeye de gerek var mı? Bence gerek yok. Yani o yüzden anı yaşamak daha kıymetli. Yani almanız gereken dersi alın ve orada bitirin diyoruz. Bir başka dinleyicimiz diyor ki, ben herkesi kırmamaya çalışıyorum ama sonunda kırılan hep ben oluyorum. Hayır diyemiyorum. İnsanlar üzülmesin diye hep kendimden vazgeçiyorum diyorum. Bu genellikle danışanlarımda da ben çok görüyorum. Hayır diyemiyorum hocam. Hani o kırılmaktansa ben yapıyorum ya da ben söylüyorum. Söyleyemiyorum bazen oluyor. Biz nedense hayır diyemeyen ya da sınır koyamayan bir millet miyiz? Yani hep böyle çevremde çok fazla var. Hayır diyemiyorum. Kırılmasın, üzülmesin. Ben sana bakıyorum. Kendi konu hakkına giriyorum. Sen hastalanıyorsun diyorum. Yapacak bir şey yok diyor. İşte yani kırmamak mı? Birilerini kırmamak için kendimizi çok kırıyoruz. Yani bir davete gitmek istiyorsunuz ama ayıp olmasın diye gidiyorsun. Ya da bir şeye gücünüz yetmiyor ama karşındaki kişi üzülmesin diye kabul ediyorsunuz. Sonra eve geliyorsunuz, işte diyorsunuz ki ya, bir bakmışsınız ki hep onu yapmışım, bunu yapmışım. Sonra kendimize kızıyoruz. Ya ben neden hayır diyemedim diye. Oysa hayır demek karşımızdaki insanı değersiz görmek değil ya da kendi sınırlarınızı hesaba katmaktır aslında. Hani herkesi memnun etmeye çalışırken kendinizi çok ihmal ettiğimiz de oluyor. Belki de bugün kendinize şu soruyu sormanın zamanı da gelmiştir. Yani ben başkalarının gönlünü yapmaya çalışırken kendi gönlümü neden gözetmiyorum? Bence bunu bir düşünelim.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit. Unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve toz çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz. Hayata renk katan şarkılar şimdi.

Evet sevgili seyirciler, saatlerimiz 11.11 ve ikinci programımıza başlıyoruz efendim. Çünkü güzel bir program olsun diyelim. Bugün hayatın koşuşturmasından, işte çok fazla böyle kendimize kızmaktan bahsediyorduk. Bir dinleyicimiz mesaj yapmış, onu okumak istiyorum. Demiş ki, ben artık insanlara eskisi gibi güvenemiyorum. Çok kez iyi niyetim suistimal edildi. Şimdi biri bana iyi davransa bile altına muhakkak bir şey arıyorum demiş. Son zamanlarda ben bunu arkadaşlarımda, çevremde de çok fazla duyuyorum. Ya insanlara iyilik yapıyoruz, hep kötülük olarak dönüyor. Aslında artık iyilik yapmaktan da korkuyorum. Ya da iyilik yapıyorsam mutlaka altında bir şey arıyorum diyor. İşte insan yaşadıklarından etkileniyor elbette. Hani bir kez hayal kırıklığı yaşamak başka. Her yeni insana eski hayal kırıklarının gözün önünde olması başka bence. Hani kendimizi korumak evet istiyoruz, bu çok anlaşılır. Ama kendimizi koruyacağız diye de ne bileyim, bütün kapıları kapatırsak hayal...

0: sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramızı hatırlatalım. 0312 985 0888. Altan bizlere mesaj atabilirsiniz. Sizlerden çok güzel mesajlar geldi ama birazdan yayınlayacağım. Önce müzik, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
1: Hey güzeller,

Evet sevgili dinleyiciler, şöyle mesajlarınıza bakıyorum. Bir dinleyicimiz atmış, demiş ki ben herkese yetişmeye çalışıyorum evde, işte, alemde. Herkesin bir benden beklentisi var. Herkesin işini hallediyorum ama sıra kendime gelince ne yapacağımı bile bilmiyorum. Bazen sadece oturup hiçbir şey yapmadan kalkmak istiyorum demiş. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınızı okurken aslında şunu düşünüyorum. Hani biz ne zaman kendimizi dinlemeyi, hak edebilmeyi ya da gereken şeyi görmeyi ne zaman bıraktık, ne zaman başladık ya da yani bütün işler bitsin, herkesin ihtiyacı karşılansın, ev toparlansın, telefonlara cevap verilsin, ondan sonra kendimize vakit ayıracağız diyoruz. Peki bütün işler gerçekten bitiyor mu? Yani şöyle gözünüz önüne bir gününüze bir bakın, gerçekten işlerimiz bitiyor mu? Yani bir iş bitiyor, diğeri başlıyor, birinin ihtiyacı karşılanıyor, başka bir beklenti ortaya çıkıyor. Böyle olunca insan kendine ayıracağı zamanı sürekli erteliyor. Bence şöyle baktığımız zaman kendimize şunu soralım. Yani gerçekten en son kendimiz için ne yaptık? Hani büyük bir şey olmasına gerek yok. Belki 10 dakika sessizce oturabildik mi? Ya da belki sevdiğiniz bir müziği dinleyebildik mi? Ne bileyim, belki uzun zamandır ertelediğiniz bir telefon görüşmesini yapabildik mi? Kendimize ayırdığımız zaman, başkalarını çaldığımız zaman değildir. O yüzden biz de hayatın içinde mutlaka bir yerimiz var. Arada küçük molalar vermeyi her zaman hatırlatıyorum. Evet, başkalarına fedakar olalım ama kendimize daha çok fedakar olalım. O yüzden başkalarına da bazen hayır demeye, sınır çizmeye bilmemiz gerekiyor. Hayat hep bir koşuşturma içinde geçiyor ama o koşuşturma içinde lütfen kendimize de küçük molalar vermeyi unutmayalım.

Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam edelim efendim. Bir dinleyicimiz demiş ki bazen kendimi yaşıtlarımla karşılaştırıyorum. Onlar bir yerlere geldi, ev aldı, işini kurdu, çocuk sahibi oldu. Ben ise hala istediğim yerde değilim. Sanki geç kalmışım gibi hissediyorum demiş. Bu mesajı okuyunca biraz kendimi gördüm açıkçası. Biz de o gençlik evrelerinde diyelim, şimdi yaşımda çıkmasın ama gençlik evlerinde hep ben de böyle bir kendimi başkalarıyla kıyasladığım zamanlar çok olmuştu ya. Herkesin işi düzgün gidiyor, arda arda geliyor, benim bir türlü işlerim olmuyor, hep aksilikler beni buluyor diyerekten. Ama şöyle zaman geçince aslında her şeyin yerli yerinde oturduğunu, zaman geçince işte biraz da olgunlaşınca anlıyorsunuz. Bazen hayatımızda olmasını istediğimiz çok şeyler elbette ki oluyor. Yani hayatımızda yaşamak, ne bileyim, başkalarına göre hep hesap yapıyoruz ama bazen de hesap yapmadan da akışına bıraktığım zaman daha hızlı olduğunu gördüm. Önceden olması gereken şeyler şimdi olduğunda diyorum ki iş iyi ki hani eskiden olmamış da şimdi olmuş diyorum. Hani bazen o zamanın, o olgunluğun olması gerekiyor. Hani hemen olduğun zaman belki onun kıymetini bilmeyeceksiniz. Elinizdeki kıymetini anlamayacaksınız. Ama şimdi geçiyor, belki bir aradan 5 yıl geçiyor. O size veriliyor ve diyorsunuz ki ya iyi ki şimdi olmuş. O zamanki aklımda şimdi verilseydi belki hiç onun kıymetini anlamayacaktım. O yüzden her şeye de bir hayır var diyoruz ya, hayır kardan var. Bazı şeylerin de zamanlaşma ve olgunlaşma yaşı olduğunu, zamanın da bir olgunluk olduğunu anlayabiliyoruz. Kızıyor, kızıyor.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

Evet sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 11.38 ve yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama sizlerden şöyle gelen mesajlara şöyle bir bakıyorum. Bir dinleyicimiz demiş ki ben eskiden daha neşeli bir insandım. Şimdi her şeyi düşünüyorum, kolay kolay heyecanlanamıyorum. İnsanlarla konuşuyorum, gülüyorum ama içimde eksik, hep bir şeyler eksik, bir istek yok demiş. Vallahi şöyle söylemek gerekiyor. Bazen çevremiz bizi iyi gördüğü için bizim de iyi olduğumuzu düşünüyor olabiliriz. Gülüyoruz, sohbet ediyoruz, günlük işlerimizi yapıyoruz. Ne bileyim dışarıdan bakıldığında her şey yolunda görünüyor değil mi? Ama insanın iç dünyası her zaman dışarıdan bakıldığı gibi görülemiyor ya da olmayabiliyor. Bazen uzun süreli bir yorgunluk, ne bileyim stres, yoğun sorumluluklar da yaşanabiliyor. Hani bu durumlar da bizi etkileyebiliyor. Hani böyle zamanlarda kendimize hemen böyle ben neden eskisi gibi değilim demek yerine, hani yüklenmek yerine neler yaşadığımıza bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani en son ne zaman bunu hissettiniz, ne oldu da bunu hissettik diye şöyle bir bazen bakmak gerekiyor. Ya da böyle gerçekten kendime dinleyebileceğim bir alan bırakıyor muyum? Yani bunu kendimize bazen sormak gerekiyor. Hani sizlerden bir önceki mesajlara baktığımda hayat için o kadar koşturuyorum ki hani kendim hiç vakit ayıramıyorum diyen dinleyicilerimiz vardı. Hani bazen çok yorgun oluyoruz, üzgün oluyoruz. Evet neşemizi kaybediyoruz ama o kaybettiğimiz noktalarda kendimize küçük molalar veriyor muyuz? Ya da gerçekten kendimize dönüp bakıyor muyuz? Bunu bir gözden geçirmek gerekiyor. Çünkü biz o yoğunluğun içinde kendimizi kaybediyoruz ya. Bazen de işte bu durum ne yazık ki depresyona kadar gidebiliyor.

Evet sevgili dinleyiciler, bugün böyle birbirinden farklı mesajlar okuduk. Ne bileyim, bir dinleyicimiz herkese yetişmeye çalışıyordu. Birisi başkasına hayır diyemiyordu. Bir başkası hayatına geç kaldığını düşünüyordu ama bütün bu mesajların ortak bir noktası var mıydı? Şuydu bence, insan bazen kendi ihtiyaçlarını, duygularını ve isteklerini en sona bırakabiliyor. Aslında bunu bugünkü mesajlarında bunu görürüz. Çünkü başkalarının beklentileri, hayatın telaşı, yapılması gereken işler derken kendimize şöyle dönüp bakmayı unutabiliyoruz. Sonra bunu gördük. O yüzden bugün sizden şöyle güzel bir değişim, büyük bir değişim tabii ki değil ama güzel bir niyetle başlayabiliriz diye düşünüyorum. Hani kendimize gerçekten soralım. Hani ben şu sıralar gerçekten neye ihtiyaç duyuyorum? Hani belki dinlenmeye ihtiyacınız vardır. Belki birisiyle konuşmaya ihtiyacınız vardır. Belki de biri karar almaya ihtiyacımız vardır. Ne bileyim, belki de uzun zamandır ertelediğimiz bir başlangıçlara ihtiyacımız vardır ama cevabımız ne olursa olsun böyle kendimizi dinlemek için kendimize arada biraz da olsa zaman vermek gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman sizlerden de çok güzel mesajlar geldi. Arada sırada da hep kendimize hatırlatmak istiyorum. Başkalarına evet fedakarlık yapıyoruz ama kendi hakkımıza da girmeden fedakarlık yaparsak çok çok önemli. Ve en önemlisi, karşımızdaki insana hayır dediğimizde biz onu sevmemiş olmuyoruz. Lütfen bu ince çizgiye de dikkat edelim. Sınır koymak çok önemli. Başkalarını hep koşuşturuyoruz ama kendimize de o gereken özeni gösterelim lütfen.

Evet sevgili dinleyenler, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz efendim. Bugün yine böyle hayatın içinden konuştuk. Kendimize nasıl davrandığımızdan, bazen herkesi düşünürken kendimize nasıl unuttuğumuzdan ya da geçmişten yaptıklarımızı dönüp dönüp düşünmekten. Hani belki aranızda ben de tam olarak böyle hissediyorum diyenler eminim olmuştur. Çünkü hayatın içinde her hissiyatı yaşıyoruz. Böyle mesajlarımızda da, attığınız mesajlarınızda da eminim herkes kendinden bir pay düşünmüştür, almıştır diye düşünüyorum. Ama biliyor musunuz, bazen bir şeyleri değiştirmek için büyük kararlar almaya gerek yok. Hani bazen insanın kendine biraz daha anlayışlı davranması bile insanı o şey davranıştan değiştirebiliyor. O yüzden bugün kendinize fazla yüklenmekten ziyade her şeyi yetiştirmek zorunda olmadınız. Yani herkese memnun etmek ya da her zaman güçlü durum görünmek zorunda değilsiniz. Bazen evet yorulabiliriz, bazen yanlış yapabiliriz. Bazen de sadece böyle durup biraz nefes almak bile o kadar kıymetli ki. Çünkü bunlar hep hayatın içinde olan şeyler. O yüzden günün geri kalan kısmını devam ederken de kendinize şöyle küçük iyilikler, küçük zamanlar ayırmayı mutlaka ama mutlaka unutmayın. Belki böyle sevdiğiniz şarkılar vardır. Biz Radyo Karadeniz ailesi olarak her zaman buradayız efendim. O yüzden hayat dediğim şey bazen küçük anların toplamıdır. Bugün de böyle bizi yalnız bırakmadığınız için ve mesajlarınızı gönderdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine 10-12 saatler arasında Yaşama Dair programımla sizlerle birlikte olacağım ama farklı konularla olacağım efendim. O yüzden buradan Radyo Karadeniz'den ayrılmayın. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Kendinizin her daim kıymetini bilin efendim. Hayır demek, sevilmemek anlamına gelmiyor. O yüzden lütfen bunu unutmayalım.

0: şimdi alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer Benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

kokusu koynunda huysuz gecenin. Uyandım birdenbire, hadi dedim yüreğim, gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar. Düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüne gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeciğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş.

0: göre şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Tek başla müziğin rengi başlıyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, ben Gültek Baş. Müziğin renginde sizlerle birlikteyim. Birbirinden güzel şarkılarla saat 15'e kadar sizlerle birlikteliğim oluyor. Şimdi ise Mustafa Sandal gelecek. Mustafa Sandal diyor ki aşka yürek gerek diyor. Aşka yürek gerek mi? Ne dersiniz? Geliyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Mustafa Sandal'dan aşka yürek gerek dedik sevgili dinleyenler. Evet frekansımızı şöyle yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Burası Radyo Karadeniz, burası 88.6, burası müziğin rengi sevgili dinleyenler. Ben Gül Tekbaş, hemen şöyle istek hattımızı sizlerle paylaşayım. 0312 alan koduyla 985 08 86 üzerinden bana ulaşabiliyorsunuz. Hem WhatsApp üzerinden hem de canlı bağlantı üzerinden diyorum. Evet sevgili dinleyenler, şimdi ise Kamuran Akgor yazacak. Diyor ki, bir ateşe attın beni diyor, gelsin mi? Geliyor.

0: Gül Tekbaş'la Müziğin Rengi devam ediyor.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Su dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gül Tekbaş'la müziğin rengi devam ediyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, kısacık bir reklam arasından sonra tekrardan Gül Tekbaş'ta Müziğin Rengi kaldığı yerden devam ediyor. Muazzez Abacı sizlerle birlikteydi. Bir bir birilerine dedik sevgili dinleyenler. Şimdi Hande Yener geliyor. Hande Yener'den Atma sizlerle birlikte. Gelsin mi? Gelsin mi? Geldi.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, güzel bir Ankara'dan herkese merhaba diyorum tekrardan. Evet, havada güneş bizleri selamlıyor sevgili dinleyenler. Evet, birbirinden güzel şarkılarla devam ediyoruz. Eğer benim sesimi duyuyorsanız doğru yerdesiniz, doğru frekanstasınız sevgili dinleyenler. Evet, o zaman şöyle güne bir enerji verelim diyorum. Günün sorusunu soralım. Siz bugüne, bugünkü enerjinize kaç veriyorsunuz sevgili dinleyenler? Ben kaç versem? Ben 8 veriyorum sevgili dinleyenler. O da birazcık sabah hafif yağmur yağdığı için, kara bulutlar Ankara'da bizi selamladığı için olsun. Bakalım sizler ne cevap vereceksiniz? Cevaplarınızı 0312 alan koduyla 985-08-86 üzerinden bana iletebilirsiniz diyorum. Şimdi ise bahçe duvarından açtım sizlerle birlikte geliyor.

sevgili dinleyenler, bahçe duvarından açtım. Sizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Birbirinden güzel şarkılarla müziğin renginde devam ediyoruz. Frekansımızın yeni açan dinleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Evet, doğru yerde doğru frekanstasınız. Burası Radyo Karadeniz, Ankara sevgili dinleyenler. Beni her yerden dinleyebilirsiniz. www.radyokaradeniz.com.tr üzerinden. Evet, şimdi ise Mehmet Erdem geliyor. Hakim Bey diyecek. Savunmamızı vereceğiz sevgili dinleyenler. Bakalım Mehmet Erdem ne diyor? Geliyor, geliyor. Hakim Bey sizlerle.

Evet sevgili dinleyenler, Mehmet Erdem'den Hakim Bey sizlerle birlikteydi. Evet, şimdi Orhan Gencebay geliyor ve diyor ki bir teselli ver. Versin mi sevgili dinleyenler bize bir teselli? Evet, bazen çoğu şeyle uğraşıyoruz, bazen yoruluyoruz. Yorulduğumuz için de diyoruz ki Allah'ım bir teselli ver, bir çıkış yolu ver diyoruz. Şimdi bakalım Orhan Gencebay ne diyecek bize? Dinleyelim o zaman diyorum sevgili dinleyenler ve bir teselli ver sizlerle.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Gül Tekbaş'ta müziğin rengi devam ediyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay elden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 0545 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, İrem Derici'den Nazen de sevgilim sizlerle birlikteydi. Ben Gülsek Baş, müziğin rengi sizlerle birlikte. Şimdi ise Berkay geliyor. Anladım diyor sevgili dinleyenler. Anladık mı? Geliyor.

Evet sevgili Radyo Karadeniz dinleyicileri, Berkay'dan anladığım sizlerle birlikteydi. Evet, bugün de Gülsek Baş'la Müziğin Rengi programının sonuna geldik sevgili dinleyenler. Saatler 14.52 gösteriyor şu an. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şu anda Ankara'da gerçekten güneş tepemize, kara bulutlar gitti. Enerjimiz yerine geldi diyorum. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın diyorum. Yarın görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ama tabii ki ondan önce size Ebru Gündeş eşlik ediyor. Çingenem geliyor sevgili dinleyenler. Gelsin mi? Geldi.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi yazar gıdadan, yazar bakliyat

0: Hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: gibi sökeceğiz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45, 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz. 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
5: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosu.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şel benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: Su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.
5: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
2: Standart vadeli, ileri vadeli,

0: için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin

0: çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
1: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres Karşıyaka 511. Sokak numara 11 Taksim A Yeni Mahalle Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: bu akşam içimde hüzün var.
1: Radyo Karadeniz 88.6.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Başkentin ödüllü radyosu.
4: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

neler yaşadım şu kısa hayatımda. Sen benim tek hatıramsın. Hiçbir zaman doymadım sana. Doyamam bin yıl daha yaşasam da. Günlerden sen, aylardan sen, yıllar zaten sensin.

0: Dinlenecek ne çok şey var aslında. Bir tek seni sevdiğimi bilmen yeter. Lütfen.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: bilgi için otosor.com.tr.
1: Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, Gimat Şer benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
2: İmren Isı ve Su Dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 3141 veya 0536 995 0886 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.

yahu sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor sensizliğe, imkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar beni

böyle mi başlamıştık seninle? Böyle mi bitecekti? Her şeyimi verdiğim o sevgilim beni bırakıp gidecekti. Çıkıverecekmiş gibisin çerçeveden, usul usul yaklaşıp yanına sarılıverecekmiş gibi.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Öz Medya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Başkentin ödüllü radyosu.
5: Radyo Karadeniz.
4: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin. Ankara'da asırlık lezzet, çeyrek simit, unlu mamullerden kahvaltı çeşitlerine, ev yemeklerinden gözleme ve tost çeşitlerine, tatlı ve tuzlu çeşitlerimize doyamayacaksınız. Macun Mahallesi Bağdat Caddesi numara 91 Taksim C, GİMAT Shell benzinlik içinde hizmetinizdeyiz. Telefon 0543 686 93 15.
3: Ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.

0: Ürün ve hizmetlerinizin doğru hedef kitleye en düşük maliyetle ulaşması için profesyonel radyo reklamı ve sosyal medya çözümlerimiz Radyo Karadeniz ve Özmedya İşbirliği ile 0312 911 31 41 veya 0536 995 08 86 iletişim numaralarıyla hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
3: Seni seviyorum. Seni seviyorum diye senden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan olur. Hiç hesapsız, çılgınca seni seviyorum. Bazen bir çocuğun karanlıktan korktuğu gibi seni sevmekten korkuyorum. Gözlerim az önce iflas etti. Issız, tenha üşüyorum. Isıtmak için içimi içimden hiç aralık vermiyorum.

beni sana sevdirmek olsa, ki bu çok kolaydı. Ben seni sevmenin tadını çıkarıyorum. Aklımdayken dün akşam o kadına gülümsemedim.

0: benden önce hiç kimseye söylemedim dersem yalan, yalan oldu.
1: Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

Bir gün bu mahzun sevdadan geriye, kalırsa sadece o hüzün kalır. Sen de anladın ki yapayalnızız. Buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak. Devrilmiş kadehler gibi dönüyor başımız. Neylersin? Ah güzelim, incinmiş bir sesi vardır yağmurun. Yanaklarına vurduğunda hissedersin. Ve bir veda sözcüğü saçlarına, titreyen bir öpücükle dokunduğunda, bu anı dondurmaya yetmez nefesim. Bir film sahnesi gibi akar gider ayrılık. Neylersin? Biz zaten hiçbir romanda kendi hayatımıza rastlamadık. Bütün şarkılar bizi yanlış anlatmıştı. Ve bütün bulmacalar yarım bırakılmıştı. Tenha sokaklarda üşüyüp durdu sırtımız. Oysa tuttuğumuz balıkları bile yeniden denize bağışlamıştık. Biz hayata dair hiçbir yanlış yapmamıştık. Neylersin? Biz bu sonucu hak etmedik. Hayır, etmedik. Ömrümüz bu talana layık değildi. Bazen acı vurdu, bazen de yağmur. Hiç gülmedi yüzümüz, hiç büyümedi gülümüz. Bizi yalnızca akşamlar kucakladı biliyorsun. Sabaha çıkmayan bir yol yürüdüğümüz.

ansızın desem ki hoşça kal canım. Unutursun, mecburen unutursun. Yıldızlar söner, bu aşk da biter. Bazı gün hatırlayınca sessizce ağlarız. Neylersin? Ah bebeğim ah. Kekremsi bir tadı vardır gözyaşının. Dudaklarına sızınca fark edersin. İçindeki vurgun aşklar mezarlığında ayrılık ölümden üste yazılınca bedeni durdurmaya yetişmez sesi. Bir inme gibi dolanır bedeninde pişmanlıklar. Neylersin? Biz zaten hiçbir sinemaya tam vaktinde yetişemedik. Bütün vapurlar bizden önce kalkmıştı ve bütün biletler biz gelmeden satılmıştı. Boşuna telaşlarda yorduk günlerimizi. Oysa Nuh'un gemisinde bile bize yer kalmamıştı. Ve hiçbir mutluluğa adımız kaydolmamıştı. Neylersin? Biz bu aşkı sürdüremezdik. İnan, sürdüremezdik. Kalbimiz bu heyecana müsait değildi. Bize hep acılar kaldı. Bize hep yağmur. Unutmasan bile artık unutur gibi yapacaksın. Ve buruşturup buruşturup attığım kağıtlarda hiç bitiremediğim bir şiir olarak kalacaksın.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

şey değişti yok, çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize, ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm, ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben dikende gül.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Beni bul bu lanet olası karakollarda. Adım yazar zabıtlarda. Yanımda, yanımda sen olmayınca. Çıkıp sana geldiğimi anlattım, anlamadılar.

0: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

olur yağmada, iler tutar yanı yok, iler tutar yanı yok. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış, doğarken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kronsuz yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem.

0: belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan ahmakça. Başım belada, üzerime kan sıçramış da varken uykularım yarıda kalmış. Başım belada, senelerce kuralsız yaşamışım. Nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, nere gitsem çaresi yok, yanmışım. Başım belada.
1: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.